0: bunu topluyoruz.
1: Rütbetten kez tanımaya alalım.
2: Lock 8 November heavy, Montreal Center.